0: İşte son trafik durumu. Gazi üzerinde yaklaşık 8 dakika gecikme vardı. Yolda dikkatli olun.
1: Radyo Ura dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da taro kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İşte son trafik durumu Gay. Gazi üzerinde yaklaşık 3 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Her albüm, gün, her hikaye, tek istasyon değil. Radyo oradan.
2: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok. Sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: Nişte güncel hava durumu de. İstanbul az bulutlu, 19 derece, hissedilen 20 derece, nem %97, rüzgar saniyede 2 metre. Ankara az bulutlu, 18 derece, hissedilen 18 derece, nem %70, rüzgar saniyede 0 metre. İzmir az bulutlu, 21 derece, hissedilen 21 derece, nem %60, rüzgar saniyede 4 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Erdoğan.
1: Müzik hiç durmuyor Bond. Radyo oradan ne?
2: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İşte güncel hava durumu. İstanbul az bulutlu, 20 derece hissedilen 20 derece, nem %96, rüzgar saniyede 3 metre. Ankara açık 18 derece hissedilen 18 derece, nem %71, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir az bulutlu, 22 derece hissedilen 22 derece, nem %64, rüzgar saniyede 6 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ondu.
1: Radyo orayı dinliyorsunuz. %100 özgün müzik, günün her saati. Radyoora.com'u.
2: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Giş'te son trafik durumu olarak. Konya Adana yolu üzerinde yaklaşık 5 dakika gecikme var. Mertebe Sokak ve 35 Sokak üzerinde yaklaşık 2 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Sıfır tackled. Sıfır çarpışmalar. Sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

İşte güncel hava durumu. İstanbul açık 19 derece hissedilen 20 derece, nem %96, rüzgar saniyede 3 metre. Ankara açık 17 derece hissedilen 17 derece, nem %73, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir az bulutlu,

0: 22 derece, hissedilen 22 derece, nem %64, rüzgar saniyede 6 mi. Şimdi müziğe dönüyoruz onda.
1: Radyo Uğra, dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

Yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi sabahlar. Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanını aldığı 4-0'lık mağlubiyet, savunma hattındaki ciddi zafiyetleri ve son 60 yılın en kötü performanslarından birini sergilediklerini açıkça ortaya koyuyor. Bu skor sadece bir puan kaybı değil, defans organizasyonundaki derin yapısal sorunların ve sistemin alarm vermesinin somut bir göstergesidir.
1: 4-0 denince insanın gözünün önüne direkt o savunma hattının birer kılıç kuşanmış nefer gibi durmak yerine kapı önünde mahalle kahvesinde oturuyormuş gibi görünmesi geliyor. 60 yılın en kötü performansı demek. Aslında sadece puan kaybı değil, sistemin tamamen çarklarının birbirine dolanıp kalması demek. Savunma organizasyonundaki bu derin zafiyet sanki kale direklerini boş bırakıp rakibi içeri davet etmek gibi bir durum oluşturmuş. Bu sonuç sadece bir maçın sonu değil. Aslında savunmadaki o büyük yapısal sorunun adeta çığlık atarak dışarı vurmasıdır.
0: Bu ağır mağlubiyetin yarattığı sonuçlar, teknik kademeden oyuncu disiplinine kadar geniş bir yelpazede köprü değişimlerin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Savunma hattındaki bu çöküş, sadece bireysel hatalardan değil, takımın bütünsel yapısındaki stratejik boşluklardan kaynaklanan sistemik bir tıkanıklığın habercisidir. Bu çapta bir performans kaybı, mevcut oyun planının ve taktiksel disiplinin sahada ne kadar etkisiz kaldığını açıkça kanıtlıyor.
1: Savunma hattındaki bu çöküş öyle biraz şanssızlık denecek bir şey değil. Resmen sahada stratejik bir boşluğun ete kemiğe bürünmüş hali. Taktiksel disiplinin bu kadar etkisiz kalması, sistemin sadece arızalanmadığını, bildiğin tamamen kilitlendiğini ve her yönden tıkanık kaldığını gösteriyor. Bu seviyede bir performans kaybı, teknik kademenin masaya yumruğunu vurup köprü değişiklikler yapacağı o sert yüzleşme anının çoktan başladığının habercisi.
0: Bu çapta bir mağlubiyetin yarattığı yapısal kriz, sadece taktiksel hataları değil, kulübün genel oyun kimliğinin sorgulanmasını zorunlu kılıyor. Sahadaki bu sistemik tıkanıklık, teknik kademeyi sadece bireysel oyuncuları eleştirmeye değil, savunma hattındaki stratejik boşlukları kapatacak köklü bir plan değişikliğine mecbur bırakıyor.
1: Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: RadyoRa.com, dünyaya sevgiyle yayında.
3: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Gişte son trafik durumu. Trafik genel olarak akıcı, önemli bir gecikme yok oldu. Yolda dikkatli olun.
1: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsız değil, her zaman açık.
2: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi sabahlar. Uyku kalitesini artırmak amacıyla kullanılan takip teknolojilerinin paradoksal bir şekilde uyku düzenini bozabileceği gerçeği, modern yaşamda dijital araçların insan fizyolojisi üzerindeki etkisini göstermektedir. Bu tür cihazların kullanımı, kişilerin uyku süreçlerini sürekli gözlemlerken uykuyu iyileştirmek yerine sürecin niteliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Vatandaşların bu teknolojik araçlara güvenmek yerine doğal uyku döngülerini korumaya odaklanması, sağlıklı bir yaşam için kritik önem taşımaktır. Teknolojik araçların uyku döngüsü üzerindeki etkisi tartışılırken, siyasi arenada yaşanan değişimler, toplumsal yapıyı derinden etkileme potansiyeline sahip. Berlin'de yapılan seçimlerde Sol Parti, Merkez Sağ CDU'yu mağlup ederek önemli bir başarı elde etti. Başbakan adayı Elif Eralp, kamu yayıncıları Art ve Zdief'in sandık çıkış anketlerine göre %25 civarındaki oy oranıyla öne çıkıyor. Bu sonuç, bölgedeki siyasi dengelerin değişeceğine ve Sol Parti'nin yönetim anlayışının ön plana geleceğine işaret ediyor. Bu sonuç, Berlin'deki seçim sonuçları, merkez sağın yerini solun almasıyla birlikte, bölgedeki siyasi dengelerin köklü bir değişime uğrayacağını gösteriyor. Elif Eralp'in sandık çıkış anketlerinde %25 civarındaki oy oranı, yeni yönetim anlayışının kamuoyu nezdindeki güçlü karşılığını kanıtlıyor. Bu sonuçlar, bölgesel yönetimde ve siyasi dengelerde uzun vadeli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendirilebilir. Şu an için yayın akışımızdaki son haberi tamamladık. Bir sonraki yayına kadar hoşça kalın.
1: Yeni şarkılar gı. Yeni hikayeler gınlı. Her hafta, Radyo Orada da.
2: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İşte güncel hava durumu böyle. İstanbul açık, 19 derece hissedilen 20 derece, nem %97, rüzgar saniyede 2 metre. Ankara açık, 16 derece hissedilen 16 derece, nem %77, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir açık, 21 derece hissedilen 21 derece, nem %68, rüzgar saniyede 5 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongar'ı.
1: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
2: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İşte son trafik durumu. Yan yol üzerinde yaklaşık 25 dakika gecikme vardı. Kozyatağı bağlantı yolu üzerinde yaklaşık 22 dakika gecikme var. Exit 3'ü üzerinde yaklaşık 19 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İşte son trafik durumu. Ay, exit 3'ü üzerinde yaklaşık 21 dakika gecikme var. İstanbul çevre yol üzerinde yaklaşık 21 dakika gecikme var. Yan yol üzerinde yaklaşık 14 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Müzik hiç durmuyordu onda. Radyo oradan iyi.
2: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İşte güncel hava durumu. İstanbul açık, 20 derece hissedilen 20 derece, nem %98, rüzgar saniyede 0 metre. Ankara açık, 16 derece hissedilen 16 derece, nem %78, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir açık, 21 derece hissedilen 21 derece, nem %68, rüzgar saniyede 6 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz onlar.
1: Yeni şarkılar gı. Yeni hikayeler gınlı. Her hafta Radyo Orada'da.
2: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Mikrofon başına geçtiğim şu sabah sosyal medya dünyasının fenomen koridorlarında hüzünlü bir yankı var. Fenomen Meriç Keskin'in ağabeyi İnanç Keskin, o bitmek bilmeyen sağlık mücadelesinin ardından 20 Eylül tarihinde hayata gözlerini yumdu. Sosyal medyanın parıltılı dünyasında gerçek hayatın soğuk yüzü bazen böyle sert ve sessiz bir veda ile karşımıza çıkabiliyor. Başın sağ olsun Meriç Keskin, bu zorlu süreçte sabrınızın meyvelerini değil, kaybın derinliğini yaşamanız çok üzücü. Sosyal medyanın o sahte ve ışıltılı dünyasında her şeyin birer like butonuna bağlı olduğu sanılırken, bazen gerçek hayat böyle ağır ve sessiz bir veda ile tokat gibi çarpıyor insanın yüzüne. Meriç Keskin için bu süreç sadece takipçi sayılarıyla ölçülemeyecek kadar derin ve zorlu bir sınav haline geldi. İnanç Keskin'in 20 Eylül'de hayata gözlerini yumması, ekranların arkasındaki o yapay neşenin aslında ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha yüzümüze çarptı. Bu tür kayıplar karşısında kelimeler bazen yetersiz kalıyor ve insanın içinden sadece sessizce başın sağ olsun demek geliyor. Şimdi mikrofonu müziğe bırakıyorum. Kulaklarınızın pası biraz silinsin.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: Giş'te son trafik durumu. Avrupa otoyolu üzerinde yaklaşık 18 dakika gecikme vardı. E90 ve Ankara-Konya otoyolu üzerinde yaklaşık 16 dakika gecikme var şeyi. Şile otoyolu üzerinde yaklaşık 13 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
2: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte Racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: Gişte güncel hava durumu. İstanbul, açık, 24 derece, hissedilen 25 derece, nem %95, rüzgar saniyede 3 metre. Ankara, açık, 21 derece, hissedilen 21 derece, nem %62, rüzgar saniyede 0 metre. İzmir, az bulutlu, 24 derece, hissedilen 23 derece, nem %56, rüzgar saniyede 7 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz onda.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: Günaydın. Küresel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesinde liderler düzeyinde yürütülecek görüşmelere yönelik diplomasi iyimserliğiyle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Bu diplomatik hareketliliğin küresel ölçekte piyasalara güven aşılama potansiyeli taşıması, ekonomik istikrarın sağlanması adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyordu. Küresel piyasalardaki diplomatik iyimserliğin ardından, yerel ölçekte halkın doğrudan ekonomik yükünü hissettiği enerji maliyetleri gündeme oturuyor. Elektrik faturalarındaki tüketim limiti nedeniyle oluşan gizli zam uygulaması, milyonlarca yurttaşın ödeme güçlüğü çekmesine yol açan kritik bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumun vatandaşın bütçesi üzerindeki doğrudan etkisi, şeffaf olmayan maliyet artışlarının yarattığı ekonomik baskı ile somutlaştı. Şimdilik bu kadar.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlayın. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İşte güncel hava durumu bir. İstanbul açık. 23 derece, hissedilen 24 derece. Nem %95, rüzgar saniyede 3 metre. Ankara az bulutlu, 22 derece, hissedilen 22 derece. Nem %57, rüzgar saniyede 0 metre. İzmir az bulutlu, 25 derece, hissedilen 24 derece, nem %53, rüzgar saniyede 7 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz.
1: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
2: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İşte son trafik durumu bu. O 3 Güney Yanyol Caddesi üzerinde yaklaşık 9 dakika gecikme var. Adnan Menderes Bulvarı ve Bican Bağcıoğlu yokuşu sokak üzerinde yaklaşık 6 dakika gecikme var. Ankara Caddesi üzerinde yaklaşık 6 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
2: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: işte güncel hava durumudu. İstanbul açık 23 derece, hissedilen 24 derece, nem %95, rüzgar saniyede 3 metre. Ankara az bulutlu, 22 derece, hissedilen 22 derece, nem %54, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir az bulutlu, 26 derece, hissedilen 26 derece, nem %50, rüzgar saniyede 6 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz.
1: Radyo Ora, her şarkının bir hikayesi varlandı.
2: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. Fenerbahçe'de tam 13 futbolcu milli mesaiye gidiyor. Sanırım kulüp bu kadar çok oyuncuyu aynı anda başka takımlara göndererek kadrodaki boşlukları hayali birer yıldız ile doldurmaya çalışıyor. Sarı lacivertliler A milli takıma 5 futbolcu gönderirken diğerleri için de farklı ülkelerle vatan borçlarını ödemeye gidiyorlar. Bu kadar çok oyuncuyu aynı anda kaybetmek teknik direktörü herhalde kendi iç dünyasını birer hayali rakiple savaşmaya zorlayacak. Kadronun yarısını başka ülkelere dağıtıp kalanlarla sahada nasıl mucizeler yaratacaklarını merak ediyorum. Sanki stadyumda boş koltuklar yerine eksik oyuncu sayısı konuşulacak gibi duruyor.
1: 13 futbolcunun aynı anda milli görevlere gitmesi, kadro derinliği açısından ciddi bir risk oluştururken kulübün bu süreçte taktiksel esnekliğini nasıl koruyacağı büyük bir soru işareti yaratıyor. Bu kadar çok oyuncunun eş zamanlı kaybı, teknik direktörün sadece mevcut isimlerle sahada sürdürülebilir bir oyun kurmasını zorlaştıracaktır. Kadrodaki boşlukların yarattığı bu yoğunluk, kulübün önümüzdeki süreçte rotasyon ve dayanıklılık konularında ciddi sınavlar vereceği anlamına geliyor.
0: Fenerbahçe'deki o büyük göçten sonra şimdi Göztepe'nin sahadaki çilesine bakalım. Bu ekip galibiyete ulaşmak için resmen sabır testi veriyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak yine kazanamadılar. Yani galibiyet hasretleri birer gün.

0: değil, adeta mevsimlik birer durum haline geldi. Göztepe bu skorla sadece puanı paylaşmakla kalmadı. Aynı zamanda o çok arzuladıkları zaferin tadına bakma, hayallerini bir kez daha rafa kaldırdı.
1: Göztepe'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı beraberlik, takımın galibiyet bulma noktasındaki tıkanıklığını ve sabır sınırlarının zorlandığı bir sürece girdiğini açıkça gösteriyor. 6 haftalık süreçte kazanılan bir zaferin eksikliği, sadece puan kaybı değil, aynı zamanda motivasyonun korunması açısından da kritik bir engel teşkil ediyor. Bu sonuç, takımın kısır döngüden çıkmak için çok daha dirençli bir oyun planına ihtiyaç duyduğunu kanıtlıyor.
0: Göztepe'nin bu berabere kalma hali artık bir futbol taktiği değil, resmen bir durum analizine dönüştü. Galibiyetin tadını unutup beraberliğin güvenli limanına sığınmış gibiler. 6 haftadır kazanamayıp sadece puan paylaşmak, sahada o heyecanı kaybetmek ve taraftarı sürekli aynı bekleyişe mahkum etmek demek. Bu skorla takım sanki bizim işimiz bitmiyor ama başkalarının da bitmiyor mesajı veriyor. Ancak bu durum bir süre sonra takımı tamamen kısır döngüye sokabilir.
1: Şimdi kısa bir aranın ardından programımıza devam ediyoruz.
2: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, Radyo Ora yanınızda.
3: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İşte güncel hava durumu da. İstanbul açık 22 derece, hissedilen 23 derece. Nem %73, rüzgar saniyede 4 metre. Ankara açık 22 derece, hissedilen 22 derece. Nem %52, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir açık 26 derece, hissedilen 26 derece. Nem %47, rüzgar saniyede 8 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongo.
1: Yeni şarkılar gı. Yeni hikayeler gınlı. Her hafta Radyo Orada'da.
2: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

İşte son trafik durumu oldu. Şehit Cengiz Karacıoğlu Caddesi üzerinde yaklaşık 8 dakika gecikme var. Bağlantı yolu üzerinde yaklaşık 5 dakika gecikme var. Yeni Yol Caddesi üzerinde yaklaşık 5 dakika

0: İşte güncel hava durumu. Dear. İstanbul açık, 23 derece, hissedilen 24 derece, nem %73, rüzgar saniyede 5 metre. Ankara az bulutlu, 23 derece, hissedilen 23 derece, nem %49, rüzgar saniyede 2 metre. İzmir parçalı az bulutlu, 28 derece, hissedilen 28 derece, nem %39, rüzgar saniyede 8 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ünlü.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İşte son trafik durumu gal. Darülazeze Caddesi üzerinde yaklaşık 8 dakika gecikme vardı. Feyzi Çakmak Caddesi ve Halıcıoğlu Yan Yol Caddesi üzerinde yaklaşık 6 dakika gecikme var. Palanga Caddesi üzerinde yaklaşık 6 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
2: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok. Sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İşte güncel hava durumu adı. İstanbul açık 23 derece, hissedilen 24 derece, nem %69, rüzgar saniyede 5 metre. Ankara az bulutlu 24 derece, hissedilen 24 derece, nem %45, rüzgar saniyede 0 metre. İzmir parçalı az bulutlu 30 derece, hissedilen 29 derece, nem %37, rüzgar saniyede 8 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Onga.
1: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, Radyo Ora yanınızda.
2: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, capreading.com'da.

0: İşte güncel hava durumu Van'a. İstanbul açık 26 derece, hissedilen 27 derece, nem %93, rüzgar saniyede 5 metre. Ankara az bulutlu 25 derece, hissedilen 24 derece, nem %44, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir açık 30 derece, hissedilen 29 derece, nem %37, rüzgar saniyede 8 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Onga.
1: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
2: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Dişte güncel hava durumu da. İstanbul, açık, 25 derece hissedilen 26 derece, nem %94, rüzgar saniyede 5 metre. Ankara, parçalı az bulutlu, 25 derece hissedilen 25 derece, nem %41, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir, açık, 30 derece, hissedilen 29 derece, nem %39, rüzgar saniyede 8 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz onda.
1: Müzik hiç durmuyor onda. Radyo oradan ne?
2: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İşte son trafik durumun. Ankara Caddesi üzerinde yaklaşık 9 dakika gecikme vardı. Şile yolu Tepeüstü bağlantı yolu üzerinde yaklaşık 8 dakika gecikme vardı. Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde yaklaşık 8 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Radyo orayı dinliyorsunuz. %100 özgün müzik, günün her saati. Radyoora.com'u.
2: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İşte son trafik durumu geldi. İki Cebeci Caddesi ve 74 sokak üzerinde yaklaşık 16 dakika gecikme var. E5 yolu üzerinde yaklaşık 15 dakika gecikme vardı. Yan yol üzerinde yaklaşık 14 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Dünyanın neresinde olursan ol, hoş geldin. Bu Radyo Ora'dan.
2: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading

0: İşte güncel hava durumu değil. İstanbul açık, 24 derece hissedilen 25 derece, nem %94, rüzgar saniyede 4 metre. Ankara parçalı az bulutlu, 25 derece hissedilen 25 derece, nem %39, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir açık 31 derece, hissedilen 30 derece, nem %37, rüzgar saniyede 8 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongul.
1: Her albüm gün, her hikaye, tek istasyon değil. Radyo ora, dan.
2: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: Gişte son trafik durumu da. E5 yolu üzerinde yaklaşık 14 dakika gecikme var. Exit 2'ye üzerinde yaklaşık 13 dakika gecikme var. O7 exit 8, 1'i üzerinde yaklaşık 11 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
2: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığı

0: İşte güncel hava durumu bu. İstanbul açık 25 derece, hissedilen 26 derece, nem %93, rüzgar saniyede 4 metre. Ankara parçalı az bulutlu, 25 derece, hissedilen 25 derece, nem %38, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir açık 31 derece, hissedilen 30 derece, nem %35, rüzgar saniyede 8 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Onga.
1: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: Marmara Caddesi üzerinde yaklaşık 10 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer.

0: İşte son trafik durumardı. Altınizade kavşağı üzerinde yaklaşık 24 dakika gecikme var. O7 üzerinde yaklaşık 23 dakika gecikme var. E5 yolu üzerinde yaklaşık 16 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: Gişte güncel hava durumu. İstanbul az bulutlu, 23 derece hissedilen 24 derece, nem %95, rüzgar saniyede 5 metre. Ankara parçalı az bulutlu, 23 derece hissedilen 23 derece, nem %43, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir açık, 28 derece hissedilen 28 derece, nem %39, rüzgar saniyede 8 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongo.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok. Sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İşte son trafik durumu dayı. Düz kuzey yan yolu üzerinde yaklaşık 23 dakika gecikme var. Şile otoyolu üzerinde yaklaşık 20 dakika gecikme var. O7 üzerinde yaklaşık 17 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Radyo Ora, her şarkının bir hikayesi varlandı.
2: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Dişte güncel hava durumu aynı. İstanbul, az bulutlu, 23 derece hissedilen 24 derece, nem %94, rüzgar saniyede 5 metre. Ankara, parçalı az bulutlu, 23 derece, hissedilen 22 derece, nem %43, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir, açık 27 derece, hissedilen 27 derece, nem %41, rüzgar saniyede 7 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Umdar.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlı. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İşte son trafik durumu da. Düz kuzey yan yolu üzerinde yaklaşık 21 dakika gecikme var. Lale, bir sokak üzerinde yaklaşık 12 dakika gecikme var. Oyidi üzerinde yaklaşık 9 dakika gecikme var da. Yolda dikkatli olun la.
1: Her albüm, gün, her hikaye, tek istasyon değil. Radyo Ora'dan.
2: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İşte güncel hava durumudur. İstanbul parçalı bulutlu, 22 derece, hissedilen 23 derece, nem %95, rüzgar saniyede 3 metre. Ankara parçalı az bulutlu, 22 derece, hissedilen 22 derece, nem %45, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir açık, 26 derece, hissedilen 26 derece, nem %44, rüzgar saniyede 7 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Onga.
1: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
2: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İşte son trafik durum hocalar. Akdeniz Caddesi üzerinde yaklaşık 6 dakika gecikme var. Mecidiyeköy Kavşağı üzerinde yaklaşık 4 dakika gecikme var. Güvenlik Caddesi üzerinde yaklaşık 4 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü.

0: İşte güncel hava durumu ya. İstanbul az bulutlu, 22 derece, hissedilen 23 derece, nem %93, rüzgar saniyede 2 metre. Ankara parçalı az bulutlu, 22 derece, hissedilen 21 derece, nem %46, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir açık, 26 derece, hissedilen 26 derece, nem %47, rüzgar saniyede 6 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongur.
1: Müzik hiç durmuyor Gonda. Radyo oradan iyi.
2: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: Gişte son trafik durumu. Ya, Kara Osmanoğlu Caddesi üzerinde yaklaşık 6 dakika gecikme var. Şehit Nuri Pamir Sokak üzerinde yaklaşık 5 dakika gecikme var. Atatürk Bulvarı üzerinde yaklaşık 5 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: The coffee's finished. The story stays.
1: İşte güncel hava durumu. İstanbul az bulutlu, 22 derece hissedilen 23 derece, nem %94, rüzgar saniyede 0 metre. Ankara parçalı az bulutlu, 21 derece hissedilen 21 derece, nem %46, rüzgar saniyede 0 metre. İzmir açık, 25 derece hissedilen 25 derece, nem %50, rüzgar saniyede 6 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongar.
2: Bu radyo ora, müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
3: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Giş'te son trafik durumu da. Mevlana Bulvarı üzerinde yaklaşık 9 dakika gecikme vardı. Gaffar Okkan Sokak üzerinde yaklaşık 5 dakika gecikme var. Beşiktaş Caddesi üzerinde yaklaşık 3 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Radyora.com, dünyaya sevgiyle yayında.
2: Tek hesap, 4 okuma, sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İşte güncel hava durumu. İstanbul az bulutlu, 22 derece hissedilen 22 derece, nem %94, rüzgar saniyede 0 metre. Ankara açık, 21 derece hissedilen 20 derece, nem %48, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir açık, 22 derece hissedilen 22 derece, nem %60, rüzgar saniyede 4 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Onur.
1: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: Gişte son trafik durumu. Mevlana Bulvarı üzerinde yaklaşık 6 dakika gecikme var. 534 sokak ve 504 sokak üzerinde yaklaşık 6 dakika gecikme var. Halide Hanım Korusu yolu üzerinde yaklaşık 4 dakika gecikme vardı. Yolda dikkatli olun.
1: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
2: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com.

0: İşte güncel hava durumu Gaye. İstanbul açık 21 derece, hissedilen 22 derece, nem %94, rüzgar saniyede 0 metre. Ankara açık 20 derece, hissedilen 20 derece, nem %50, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir açık 24 derece, hissedilen 23 derece, nem %56, rüzgar saniyede 6 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongar.
1: Dünyanın neresinde olursan ol, hoş geldin. Bu Radyo Ora'dan.
2: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İşte son trafik durumu bay. Çimenzar sokak üzerinde yaklaşık 2 dakika gecikme var. Sırmalı sokak üzerinde yaklaşık 2 dakika gecikme var. Atasanayi Caddesi üzerinde yaklaşık 2 dakika gecikme var. Yolda dikkatli olun.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlı. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.